0: Maxim, Herati Garedin.
1: Maxim.
2: İnşan.
0: Khachaturyan.
3: Khachaturyan.
0: Da.
4: Karapetyan Hraç.
1: Hraç
4: Karapetyan.
3: Karapetyan Hraç.
5: Tamrazyan. Tamrazyan Garegin.
3: Garegin. Tamrazyan.
5: Tamrazyan.
3: Garegin.

snayperlarıyla hançerler arasında bağlanmış kalitesiz mübarizanın 90 yılı olacak. Ben öyle bilirim ki prezidentin de sizin böyle tentenerli görüşte iştah ettiğini nezar alıp hemin gün 30 Dekabr 1994. yılı MES yetkiler girişimi her kesilmesini Türkiye için aileleri de tabi bilirim ki bu karar kabul olmadan ve...